0: Epo.
1: Mushitaura.
0: Mutuli.
1: Ehe.
0: Nako tukambe kwa yako mwesposu wako nikasi nga pinatu pura kopera ugenda purupadi.
1: Iya.
0: Kwa ame ugenda purupadi sa tukalipope na kesi.
1: Iya.
0: Tulipore moteya. Tize kwa bypass kwe. Efinya na finya.
1: Iya.
0: Niko na tujendera. Ipo. Lizupe kwa koso. No mwona chanza. Apalea kuzupe koso. Puna akarele. Ipolea yu kandi. Amena apiti pondiari sinde kwa njima. Zangana linda likunduru kange.
1: Iya.
0: Ipo. Ipo baka resinye mesinu mpura kumbona zi. Driver na jata rase. Kumtuo kumna mgenda ngapi.
1: Iya.
0: Kapisa oso kwa pikire moteya moteya mwene mwunga kenda matua.
1: Iya.
0: Nali wizolita joku, nali wizolita joku. Oye nanko sina kaptatu li popere, ndi kaptatu popere nawa driver. Mwara wala kwa kusingas mtaura kara. Bakuro amena kugenda mstaura na kuna kutiwa skupina njendera. Oyo tawaro naka kuhikoto kwa antumara kwa genda moteya.
1: Ehe.
0: Oye nana tukusepo zina imike mpio kukunikasi. Oye mpio kwa kukutandras wa genda moteya kwa kulimbura mumu kulizuba.
1: Ehe.
0: Tukusepo ina. Nonfa kwa tungoli mburura. Itu waka mwali mbura kani.
1: Iya.
0: Kwa mtoto mpetu punzo ni mara sosiliwara kapasi aspa kere kapsatiwa wehe kurazo kapsatiwa hili ugu kapsatiwa mnuna ndi mkondi.
1: Iya.
0: Kene saa wana siponga chakona kutanju kamo chiyu kwa kusayu kama kura mtuje koso liatu mtuko. Tara kupitura naso cha utupa mtani mara elito tira kutio suwoke na purpadi azi chona lizupu kwa kwe koso. Chona lizupu kwa kwe kumeo sanji katashi yuko kusaku yuka kwa kare koso limwe.
1: Iya.
0: Tendo kurumo kwa tasi zikorulio. Tendo kurulio tasi zikorumo.
1: Nya oke.
0: Mwara ni nari akara kwa ilida kunana. Ilida kutana kure kwa ulijo. Kwa ilida kwa pire kwa suta kuna wa nana.
1: Iya.
0: Ika ilo kwa njima. Suna si lia zupu kwa ilo kwa njima. Ilo kurumo kwa tasi zimorulio. Ilo kurulio tasi zimorumo kwa. Mwara ni nari akara kwa ilida hupuko. Ilida kuduka. Kwa sinasikuwa uka kwa katupu yesi wize kwa kusarele. Mwara ni akutuone inaturi baki zario. Ndi tu karazi akusepuru numero toko njima.
1: Ehe.
0: Mora po pipio no kara. Nansa ya uteta kuhura kuna no diwazi. Oi, wazasa kuhuza kwa kupi. No diwa kuna yukira skupi.
1: Iya.
0: Yeah. Yuna tupura kulipopera nyamu iti ni osewe ni tango wepuru padi.
1: Nye oke. Okay.
0: Nisigano mpwe di.
1: Tumpandure.
0: Takutu ya tika kwa driver. Wase kwa driver nyi.
1: Yeah. Iya.
0: Wase kwa driver kito manatua kenda kwa meo kuina. Warenta tukwa mwumpuwa kara papuwa tupo kuyuki ila kuna mwumpura wakumona dogoro koche kini sasi kasi opoku wa mwona okoku ibonino inika 100 meter 200 500 wakura oedia tupasho ina inika pina kasika po ya hapu kwa ntika pia hapu kwa
1: hehe
0: zesputa naa kwa tezi mbura ina inika itu ndakostaura nanyi ili pure kwa nani kapita po zita zipena ya na kutundakostaura amena kasika po nare. Nipo, nita mekenye kugaza la nunga gano kwa njogo. Nipo, nipo pere imuna, vantu, ikuwa sikende ya kwa mneho zange. Mahori kapisha ya naka kwa tira 140, makura popo 140.
1: Hei, hei.
0: Nipo, nika, nani wa muna pepe kwa stempezo. Oyo kapa hii matere. Rolu nito toku imuna.
1: Nyoke.
0: Ose tuwa pita mo, kapishi, kapa hii matere. Nipo, kukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukuk 100 tita wita po 8 mara 18 teni ka igwa na ipia gani genye tali mbiri katali sikama popo kwa tokunariza
1: iya
0: yeah. Anu tepo 120 na kare kap nani mbiri kwa popo tali ringeni tali ziri lika dipa genye o kare awe kare nisi tira kudika bitwa
1: iya
0: yeah. Ya mara sputas nene anu po 80 po 60 aye opo kap sputo zode tiri wal po 20 meter ha kare genye kira kita ni biri ya kapta rizika
1: ya yeah.
0: Iya eh itu akan dikira pun
1: tumpandure
0: handu
1: yaro ngoyo kadesha kadesha tunakoka nalikuwa mulitu halia mshitaura kuruwa ntatunguli mpito oyo uite mumano o unakara nao situa chetu tunakuyendana shu mulio lena mchi ishi vinke nkara pamwe ndi weni mo nkara pamwe ipameka mukpopera na ukewelera wantu wakuyenda paropadi karapamwe winmo ipopera na kukiwirira wantu wakuyenda paropadi ishingo kutumulikuru wanta mpito oyo ishi uyemo mitemo mano o unakara nao mulikuwa mulitu alia mushitaura Parwede no minute harombiri na ntano na kupito kuiri ya utano kushitengiwa kukutumia.